kalim bazı palini. Ey wishi wishi pambili. Ekufunde ganja li paskili. Uyuyen emu batatani. Ekufunde kalim bazı palini. Ay suku yankı.